0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında

0: Lübnan yer alıyor.
1: Erdoğan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
0: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4,300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4,300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan reaffirmed Ankara's support for Lebanon's sovereignty and territorial integrity during talks with the Lebanese president in Ankara. Erdogan said that Ankara is ready to contribute to any international initiative aimed at supporting Lebanon's security and preserving its sovereignty following the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4,300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.

0: the eventual completion of the UN peacekeeping mission's mandate.
1: Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz. Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.
0: He said Lebanon has suffered heavily after becoming an arena for regional rivalries and stressed that lasting peace and stability would benefit both the country and the wider Middle East.
1: Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Malumunuz Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin rekabet ve çatışma alanı olarak en büyük zararı gören kardeş bir ülke. En başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
0: Erdogan said that Israel is committing crimes against humanity in Lebanon and said that Israeli attacks have killed more than 4,300 Lebanese people.
1: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4.300'den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
0: The meeting underscored Ankara's continued diplomatic engagement with Beirut as it seeks to support Lebanon's security, recovery, and long-term stability.